0: Cosmo Dance.
1: Toto Kimmel. In your white infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick oyak. In climis. Aso kitlaya. Tochin in met. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepant. In climisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua timetsi. Nehua. Yowal nepantli.